Bütünlerin nasıl bilmeyi var ya. Dinlisem bu çocuğum. Yanlış payamın. Şirkette.